super gusu ile ne deri iditis eto da tofu super gusu ile ne deri iditis eto da tofu super zeo artis mado tqamidin war barbdu bihadu kayo ala super gusu ile ne